0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de

Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz evinize, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu

aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403 Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403 Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-900

0: 925-0403 ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403
1: tanıtıcı reklam,
0: ertelemeyin.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan.

0: sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404
2: 925 0404 Reklam.

milletlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare

ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı.
3: Alayının damarına basıyoruz.
0: Damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

sabah radyoma doğru gelirken dedim mevsim artık normale kavuşmaya başlamış. Rengarenk montlar, hırkalar, yağmurluklar. Bazılarında hazırlık olarak şemsiyeler. Kabullendik artık, kabullendik. Bu çocukların okul tatili sonrası, ailelerin tatil planları, yaşananlar, yaşatılanlar. Geldi geçti. Eylül sonuna kadar kendimize gelme aşaması. Ekim sonrasında diyoruz ki biz de bir hayat mücadelesi veriyoruz. Buyursunlar bakalım. Hava biraz serin İstanbul'da, artık mevsim normallerini yaşıyoruz gibi gibi. Dışarıya henüz çıkmadıysanız, üzerinize hafif rüzgarı seviyorsanız da hiçbir şey almanıza gerek yok. Ama hafiften bir şey bulunsun. Ne derler halk tabiri, üşütme olayını yaşamayalım ki bu aralar biliyorsunuz gribal enfeksiyonların, soğuk algınlıklarının tavan yaptığı bir dönem. Bana bir şey olmaz, aman ben etkilenmem diyenler en fazla. Bakın ne kadar enteresan bir şey ya. Sabah sabah böyle gamlı baykuş gibi konuşmayayım ama yani her şeyin en iyisini bilirim, her şeyin en iyisinden anlarım diyenler sıkıntıyı yaşayanlar onlar. Ne kadar garip bir durum değil mi? Demek ki çok fazla kendimize güvenmememiz lazım. Karşıyı da hesaplamamız lazım. Siz çok iyi bisiklet kullanabilirsiniz ama karşıdaki gelen bisiklet kullanan kişi acemi olabilir. Ya buyurun ne oldu? Her neyse, dolu dolu geldik yine. Çenemiz düştü. Buyursunlar. Günaydın. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Başladık efendim yine. Saat 10.07 bile olmuş. 1'e kadar buradayız. 3 saat boyunca beraberiz. Bakalım gün neler getirecek, neler götürecek. Kimler burada, kimler değil. Herkes yerini yurdunu aldı mı? Bakacağız. Bakacağız. Burakcığım saygılar. Sevgili Burak kardeşim, bak o da şu anda hazır radyosunun başında. Ahmet, Ayşe, Fatma, Osman abi, herkes burada. Burada mıyız? Yoklama yapmıyorum. Güveniyorum. Kimse kimsenin yerine burada demez.

Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yurt genelinde, hatta dünyaya baktığımızda bile bu sabah programı yapanları ya da bir şekilde mizahla alakalı bir program yapanları gerçekten sabırlı bir dönem bekliyor. Çünkü ya hep olumsuz, hep olumsuz, hep olumsuz, nereye kadar böyle gidecek? Mesela bütün kardeşlerimize geçmiş olsun, yaralılara da acil şifalar dilerim. Manisa'da maalesef ki yine okula silahlı saldırı, 8 öğrenci yaralandı. İlk bilgiler bu şekilde. Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa rastgele ateş açtı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Evet, yaralı öğrenciler, 8 kişi saldırgan yakalandı. Manisa Valiliğinden gelen açıklama bu. Sonra bakıyorum ajansa, yine aynı şekilde hep böyle, babacığım stresten biraz uzak durmak lazım, sıkıntıdan biraz uzak durmak lazım diyoruz ama biraz da böyle kendimizle alakalı şunu söyleyelim. Biraz böyle içine kapanıklık, herkese sanki bir mahşer meydanı havası var. Bana ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Şimdi önceden mahalle vardı. Mahalle kültürünü bitirdik. Şimdi apartman kültürü, işte rezidans mı dersiniz, ne dersiniz artık bilmiyorum. İnsanlara Ahmet abi, Ayşe teyze diye söyleniliyordu. Şimdi 8 numara, 10 numara. Farkında mısınız bilmiyorum ama biz de bu hale geldik. Yani aile, hani çevreyi, akrabaları bırakın, çekirdek aile dediğimiz kısımdan bile ayrılmaya, kopmaya başladık. İnsanlar artık çok özel bir gün, bir düğün, bir cenaze, herhangi bir topluluğun olmadığı zamanlarda ne kadar bir araya gelebiliyorlar. Akrabalık bağları, aile bağları ve insanlar yaşadığı toplumdan, çevresinden, akrabalarından, ailesinden o kadar fazla böyle soyutlaştırıldı ki herkesin sanki bir başına o kadar fazla büyük mücadelesi, derdi ya da sadece kendisine ayrılan bir zaman var. O zaman içerisinde o görevleri yerine getirmek mecburiyetindeymiş gibi böyle bir algı aldık. Öyle bir şey oldu yani. Gökhan kalkıyor. Sağda soldakilerin ne işe yaradığı, ne yaptığı, ne ettiğini hiç düşünmeden senin bir görevin var, o görevi yapacaksın ve tek başınasın hayatta. O kadar enteresan bir yalnızlaştırıldı ki dün mesela şunu söyledim. Ya dedim ki keşke böyle bir ortam olsa. İnsanlar, anlaştıkları birkaç kişi otursak öyle sohbet muhabbet kalmadı. Gerçekten kalmadı. Ve bu yalnızlaştırma, bu yalnızlık, ruhsal psikoloji ister istemez insanları değişik yönlere itiyor. Kimisi kolay yoldan para kazanmanın derdinde, kimisi isim yapayım derdinde, kimisi ben süper kahraman olacağım derdinde, kimisi kafası o kadar karma karışık ne yapacağını bilmiyor. Biraz böyle sohbetleşmek lazım. Ya insanlar o kadar tuhaf ki, ne kadar yakın olursa olsun birbirlerini gördüklerinde sohbet saniyesi var artık. Sohbet saniyesi 30 saniye 40 saniyeden sonra vallahi diyoruz ki hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz diyoruz ya. Hadi görüşürüz. Apartmanlar gibi olduk. Aa, benim 21 numaralı arkadaşım gelmiş. 14 numaralı arkadaşımla kavga ettim.

kendimi var ya, sabah sabah gamlı baykuş gibi hissettim ya. Hani böyle bir bazıları vardır ya, onu gördüğünüz zaman böyle bir kara bulut geliyor hissedersiniz. Acaba şimdi ne söyleyecek? Kendi kendimi sorgular oldum ya. Ama bir şey söyleyeceğim, şimdi şunu rica ediyorum. Özellikle 35 yaş üstü, bakın 35 yaş üstü kiminle sohbet ederseniz edin, genelleme yapıyorum. Herkes için de olmayabilir ama 35 yaş üstü insanlar varsa etrafınızda, şöyle anneannesiyle, babaannesiyle, dedeleriyle alakalı biraz sohbet edin. Mutlaka ki çocukluk dönemlerinden başlayarak sizlere anlatacakları hatıraları vardır, anılar vardır. Babaannemle şöyleydi, dedemle böyleydi, teyzemle böyleydi, halamla böyleydi diye bir mutlaka ki bir anıları vardır. Şimdiki çocuklar maalesef ki sadece bir anneanne, dede, babaanne, dede, bunları biliyorlar. Bayramlarda, seyranlarda gidiliyor. İşte orada bir büyük var, sülalenin işte büyüğü. Ve hiç hatıra yok, hiç anı yok, hiç paylaşım yok. Şuna bile razıydık ya. Eskiden anne babalar çalışırlardı, çocukları dedeler, nineler büyütürlerdi. Ona bile razıydık, hiç olmazsa bir aile kavramının içerisinde oluyorlardı. Şimdi o bile yok. İşte Uygar Can spora gidiyor, spordan çıkıyor, ondan sonra piyanonun derslerini de bitiriyor. Yüzmeden çıktıktan sonra uçma dersine gideceğiz. Çarşamba günü de uçma dersine başlayacak Uygar Can. öyle değil mi ya? Çocuklara o kadar anlamsızca yükler var ki çocuklara. Abi ne olacak? Bana Allah'ınızın aşkına ya. Benim çocuğum buz pateni kursuna gidiyor. Ne oldu? Ne oldu yani? Ne? Abi neyi kandırıyoruz? Neyi yapmaya, neyi şekillendirmeye çalışıyoruz? Bugün elinizdeki, çok özür diliyorum, madde olarak düşünmeyin. Elinizdeki bir tahtayla, bir tahtanın demir işlevi göreceğini kurarak bu hayalle böyle bir şeyler yapmaya çalışmak ne kadar garip geliyor değil mi? İşte Uygar Can buz patenine gidiyor. Oradan çıkıyor, ondan sonra Merkür'le Venüs'le buluşacaklar. Hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Burak, şu anda kadroca dinliyorlar. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Firma veremiyorum, reklama giriyor. Seni dinliyoruz bütün mesaideki arkadaşlarla diyor. Buyursunlar bakalım, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Eko Barış, yılların eskitemedi adam. Eko Barış da kahvaltı sofrasında. Yengem saygılar. Nisa daha uyanmamış. Nisa, bugün sana 4'e kadar izin, yat kız. Tam tersini söyledim değil mi? Afiyet bal şeker olsun. Canlarım benim. Bizim Uygar Can da tenis kursunu bitirdi.

Baba diyor yırttık diyor, ne oldu? Araba park işine giriyoruz. Ne yapacağız? Nereden bulacağız da yer? Ne yapacağız? Değnekçilik mi yapacağız bu saatten sonra? Sevgili Samet ve Furkan. Samet garibim. Samet ve Furkan, sizlere de armağan edeyim. Her zaman ama her zaman birbirlerini destekleyen iki kardeş. Bol muhabbetler diliyorum. Bu arada Seyran, sana da armağan olsun. Evet, Seyran'a da armağan edeceğim. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim canlarım benim. Stüdyom bugün ne kadar böyle sakin, nasıl bir ruh halim var biliyor musunuz bugün? Böyle oturmuşum, öyle sessiz sedasız, kimse yok, in yok, cin yok, çıt yok. Vallahi bazen böyle insan ihtiyaç duyabiliyor değil mi? Stüdyomda dışarıdan herhangi gelen bir ses yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazen böyle tank, hele geçen gün bir iş makinesi, derdin neydi? Sen kime sinirlendin? Sen kime sinirlendin? Abi dur diyorum. Çocuk uyuyor diyorum içeride. Yapma diyorum. Yok diyor, yapacağım ben bu işi. Berat. Berat'cığım günaydın canım benim. Oralarda mısın iki gözüm? Berat kardeşime de armağan edeyim. Kolay gelsin, bereket çarpsın. Dün müydü söyledim? Önüm geçen hafta mıydı? Tekstilde bir hareketlilik var. Tekstildekilerde de şöyle bir çağrı var. Elemanlar diyor, nereye kayboldunuz? Elemanlar nereye gittiniz?

0: programa başlarken dedim kalabalığız. Yurt içi yurt dışı her tarafta misafirlerimiz var. Bu arada Avicenna Hastanesi yönetim kurulu ekibi, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok değer verdiğim bir abim, sevgili Ferdi abim. Ferdi abim bir yurt dışında bir yurt içinde, bir yurt dışında bir yurt içinde. Allah kolaylıklar versin. Bütün sağlıkçılarımıza da sağlık, mutluluk çarpsın sizleri. Önce siz iyi olun, bizler zaten sizler sayesinde iyi oluyoruz. Ferdi abime şu anda misafirleri var. Misafirleriyle beraber kulak veriyorlar şu anda bana. Bol muhabbetler. Diyorum ya, bir ayak yurt dışında, bir ayak Türkiye'de. Böyle bazı özel günlerde karşılaşıyoruz ve gülmeyi yakıştırdığım insanlardan bir tanesi gülerken böyle tebessüm ederek konuşuyor. Mustafa abiyi emekli ettik. Mustafa abiyle görüşürsen Mustafa abiye de selam söylersin. Emekli ettik. Hiç gözümün önünden gitmeyen muhabbeti sohbeti bırakın. Onların bir telsiz telefonu, şimdi eskiler bilirler, yeniler, hani bu cep telefonları, teknoloji bu kadar ilerlemezken Ferdi abiyle Mustafa abinin de bir tane telsiz telefon vardı. 8 kilometre mi 10 kilometre mi ne çekiyordu, doğru muyum abi? Hayran oluyordum. Abi onu abi onu kullanmıyorsanız bana hediye et. Onu kullanmıyorsanız bana hediye et. Senden ricam bu. Vallahi canı gönülden söylüyorum. Artık öyle sabit telefonla onlarca kilometre konuşma gibi bir ihtiyaç yok değil mi? Onu herhalde müzeye rafa kaldırmışsınızdır. Senden rica ediyorum. O telefonu kaybetmediyseniz, kırıp dökmediyseniz bana hediye et abi onu. Bu kadar da yüzsüzlük yapayım, geliyorum. Ya böyle. Mesela bizim içeride bir tane müzik seti var. Ona baktım geçen günlerde. Dedim hey gidey. Bir zamanlar ultra zenginlerin evinde vardı bu ya. Şimdi baktığınız zaman ne kaset var, ne CD var, hiçbir şey yok ki kullanasın. Kullanamıyorsun, kalıyor öyle. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Vallahi bizim toprak yatırımı yapmak isteyenlere şöyle bir tavsiyemiz var. Daha doğrusu benim. Samimiyetime inanın. Bize uğramadan, radyo ekibini dinlemeden ne olur karar vermeyin. Bakın bizde muhteşem fırsatlar var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim, bir adım atalım. Siz de bir ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın, para kazanıyoruz, biriktiremiyoruz. Bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Yetti artık, bu cümleleri kimse duymayacak. Siz de söylemeyeceksiniz. Burası Radyo 2000. İstanbul'dan bir yer alamadınız, yakın bir yer olsun. Şimdi biz ince eleyip sık dokuyoruz. Çorlu, Ergene, iğneler. Niye burası? Sanayisini bir araştırın. Fabrikaların ne kadar çok fazla oralarda büyüdüğünü, yer açtığını, taşındığını bir görün. İğneler mahallesinin hemen başında yerimiz. Ya biz bir projeye imza atarken böyle gerçekten bir imzamız olsun diyoruz. Ve metrekaresi de, fiyatı da, her şey de konuşulsun. Bakın neredeyse yarım dönüm. 400 metrekare, 100, 200, 300, bunları unutun. Tam 400 metrekare toprak sahibi yapacağım sizleri. Mahallenin hemen başında. Komşularınız hazır. Ana yol ya, asfalt hemen dibimiz. İnsanlar, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan buralara çalışmaya gidiyor. Bakın yine söylüyorum. Hızlı tren projesi, bunu ne olur araştırın. Ticaretinden vatandaşın ulaşımına kadar şu anda test sürüşlerinde. Hızlı tren projesi yolcu almaya başladı mı buralardan yer alamayacaksınız. Eli kulağında demedi demeyin. 199 bin lira peşinat, geri kalanını 20 ay boyunca 20 bin lira elden taksitle ödeyeceksiniz. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Abi kimseye minnet ettirmiyoruz. Sen gel. Kiminle karar vereceksen gel, yerimizi gör, toprağa ayağın bir bassın, çayımızı kahvemizi iç, alıp almayacağına orada karar ver. Şimdi 0-212-925-12-12 telefon numaramız bu. Benim her pazar ücretsiz servisim var. Vallahi böyle özel projeler çok fazla bekletmiyor. Bir hafta, iki haftada bitiyor demedi demeyin. Müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, deyin ki şu anda konuşamıyorum ama gelip görmek istiyorum. Arkadaşlar siz uygun olduğunuz zamanlarda arasınlar. Yine söylüyorum, mahallenin hemen yanı başı. Yani burası ne zaman gelişir? Burası ne zaman değerlenir? Abi Çorlu'nun bu bahsettiğim bölgesini bir araştırın. Sanayi dediğim burası ileride kazanç kapısı sizler için. Doğduğun değil doyduğun yer diyoruz değil mi? Kimisi memleketini bırakıp geldi İstanbul'a, kimisi ülkesini bırakıp gitti yurt dışına. Niye? Kazanmak için ekmek davası dedik, böyle gerekiyor dedik. İleride burası çocuklarınız için ciddi anlamda kazanç kapısı olacak. Bugün gençler tarlanızı ekin, yaşlılığı da var bu işin. 199 bin lira peşinatla. Bakın tek başınıza olmasa da iki kardeş, iki arkadaş ortaklaşa alın, buraları kaçırmayın. Tam 400 metrekare, radyo 2000 güvencesiyle komşularınız hazır. Ya oraya geldiğinizde mahallenin başı görecek.

0: 9.000 lira. Çocuğunuz belki size nazlanıyor. Bakın, birkaç gün oldu daha. Bir telefon modeli, son modelini açıkladı, satışa çıkarttı. Kaç para ya? Bir bakın kaç para abi. Ben sana 199 bin lira peşinat, geri kalanını elden taksit ve taksitin hiç artmayacak. Birinci taksitin, 20. taksitin aynı olacak. Hiç kur farkı yok, paranın değeri düştü, yok bilmem ne, hiç önemli değil. Maaşına iki kere zam gelecek, bana ödediğin taksit aynı olacak. Demedi deme. Şimdi 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Ulaş, servisten yerini ayırt. Kiminle geleceksen gel, orada karar ver.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12.

tam da böyle denk geldi desem yeridir. Abi biz başka bir yerde yaşayamayız. Ben en azından kendi adımla konuşayım. Şanlıurfa'da 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Teknofest Güneydoğu. Evet, bakın tekrar ediyorum. Şanlıurfa'da 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Teknofest Güneydoğu. Öncesinde bir yapay zeka robotuyla alakalı bir gelişme var. Yapay zeka destekli tanıtım videolu bir proje. Urfalıyam Ezel'den şarkısı ve çiğ köfte yoğuran bir robot, insansı robot. Evet, Teknofest için Teknofest için hazırlıklar tamamlanıyor ve projede en güzel şey insansı robot sıra gecesinde çiğ köfte yoğurmuş ya. Allah Allah. Bak hele. Bak hele, ona bir de güneş gözlüğü müdür nedir, gözlük kısmı. Allah Allah, çiğ köfte yoğuruyor ya. Abi ne günlere kaldık ya. Vallahi ne günlere kaldık. Evet, Urfalıyam Ezel'den türkünün eşliğinde bir de kırmızı da rengi çiğ köfte yoğurmuş. Orada olaydım ya. Vallahi orada olaydım, bir göreydim. 30 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da gerçekleşecek. İlgilenenlere bunu da aktarmış olalım. İnsansı robot sıra gecesinde hem şarkılara eşlik ediyor hem de Urfalıyı Mezel'den söyleyerek bir de çiğ köfte. Abi ustalık da gitti ya. Ona bir isim bulalım. Ondan sonra piyasaya sürelim abi. Bayilikler de verelim. Tamam, yırttık.

Bir anda böyle gözümün önünde canlandı. Murat, hele onu getir bir döke Murat. Adını da Hasan koyalım. Murat. Murat, getir hele onu bir döke Murat. İçi köfte yaptım. Çiğ köftenin özü.

Robot beni gaza getirdi. Robot beni inanılmaz gaza getirdi. Türkü sevenleri de şöyle bir sevindirelim istedim. Salim Usta, ne diyorsun bu hususta? Salim Usta, buyur bakalım, sana da armağan edelim. Vay vay vay. İnsansı robot sıra gecesinde çiğ köfte yoğurdu. Vallahi bizim annelerimizin eline ver o robotu. Bize eve robot alın. Anneye de biraz kullanmayı öğretin. Ondan sonra iki gün sonra bakarsınız cam siliyor. Kesinlikle. Bir bakarsınız evin işlerine yardımcı olmaya çalışıyor. Buyursunlar. Madem böyle türkülerden devam ettik. Elif ilik düğme. Evet. Elif ilik düğme. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Elif ablamıza armağan edelim. Hüseyin kardeşim beni duyuyorsa Hüseyin kardeşime özellikle armağan edeceğim. Bu arada sevgili Ramazan. Ramo.

Bugün böyle aşure tadı gibi oldu. Her şey var içerisinde. Herkes mutlaka ki kendine göre bir tat ihtiyacı duyuyordur. Bizde türküsü, arabeski, fantazisi hepsi olsun estetik. Doğudan batıya, kuzeyden güneye misafir olmaya devam ediyoruz. Tokat'a selamlar. Tokat'ta bizleri dinliyorlar. Buyursunlar bakalım. Karahan ilik düğme. Karahan ilik düğme. Enes, abi benim dinleyicilerim bir garip ya. Beni dinlemeye başlayanlar bir süre sonra köşeyi dönüyorlar. Parayı buluyorlar. Ondan sonra o parayı yiyene kadar kayboluyorlar. Parayı yiyip bitirdikten sonra geliyorlar tekrardan geriye. Ne oldu abi, hayırdır? Enes, vay efendim İtalya'daydım. Vay efendim işte ben şunun şurasındaydım. Antarktika'ya da geçmeyi düşünüyordum. Ne oldu? Ne oldu? Saat 12'yi geçti, bal kabağına dönüştün. Ondan sonra vay Gökhan abi sen bilirsin. Vay Gökhan abi sen bilirsin. Hadi lan. Yerken içerken güzel. Keyiflenirken, eğlenirken güzel. Ondan sonra selamun aleyküm. Ne güzel İstanbul. Hadi bakalım, bol muhabbetler olsun. Sistem bilgisayar, sevgili Kazım. İki gözümsün, öpüyorum yanaklarından. Ya çiğ köfte yoğuran robot yapmışlar. Çiğ köfte yoğuruyor. Urfalıyım. Abiye biraz daha iyi Kazım duyuyorsun. Kazım bu teknolojiyi yakalaman lazım. İki gözümsün. Yakında robot tamirine de başlıyoruz. Evet, yakında robot tamirine de başlıyoruz. Güzel bir sektör. Düşünsenize, robot tamir edilen bir yer, bir dükkan açmışsınız ilerleyen zamanlarda. Robotlar arızalanmış, yani bir kısmının çalıştığını, evlerdeki alışkanlıklarla. Dükkanın içine giriyorsunuz, robotlar. Bir tanesi bulaşık yıkamaya çalışıyor, bir tanesi halı süpürüyor, bir tane... Allah'ım sen gülmekten ayırma ya. Ne güllere kaldık vallahi.

0: Gökhan, marşımız niye çalınmıyor? Kaç zamandır marşımızı çalacağım, merak etmeyin. Marşımız da gelecek. Sonrasında güzel güzel şarkılar da ekleyeceğim. Hepsi olacak. Ama şarkılara biraz ara verelim. Biraz hayatın gerçeklerinden konuşalım. Şimdi 1 Ekim tarihine çok dikkat edin. Çünkü 1 Ekim tarihiyle artık bazı şeyler değişiyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Beni çok iyi dinleyin. 1 Ekim sonrasında şu anda duyduklarınızın hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü İstanbul'da bulunup evinde su arıtma cihazı olmayanlara bu büyük kolaylığı, daha hala yaşayamayanlara bir sürpriz yapalım dedik. Herkes su arıtma cihazı sahibi olsun, dışarıdan su almasın, her seferinde para ödemesin. Ondan sonra bu su arıtma cihazını da satın almadan evvel kullansınlar, öyle karar versinler. Taksitle ödesinler. Ne kadar güzel değil mi? Ama 1 Ekim itibariyle taksit maksit yok. 1 Ekim'den sonra arayıp kaydını yaptıranlar ya peşin para, Tiko parayla alacaklar ya da kredi kartıyla tek çekimde sahip olacaklar demeyin. Şimdi bir yandan beni dinleyin, bir yandan da verdiğim telefon numarasına ulaşıp adınızı, adresinizi bırakın. Çünkü bir ay denemesi bedava kampanyasından faydalananlar bu taksitsiz alışveriş onları etkilemeyecek. Yine elden taksitle ayda 1000 lira alacaklar. 0-212-925-1212 0-212-925-0403 Evet, 925-0403 ulaşın. Bir ay boyunca bedava bu cihazı kullanıp denemek istiyorum deyin. 6 filtrelidir cihazımız. 3 yıl garantilidir. Toplamda 10 yılda parça garantisi var. Antibakteriyel çelik tanka sahip süper bir cihaz. Bu cihaz kaliteli bir cihaz. Bu cihazı şu anda ben verdiğim telefon numarasına ulaşan herkes bir ay ücretsiz deneme hakkına sahip olacaklar. Bir ay denedikten sonra satın almak isterseniz 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Ayda 1000 lira da elden taksitle ödüyorsunuz geri kalanını. Evet, tekrar diyorum, 2000 lira peşin veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. 1 Ekim'e kaldınız. 1 Ekim'den sonra ne olacak? Bir ay denediniz. Sonra almak isterseniz peşin para ya da kredi kartıyla tek çekim. Şimdi karar sizin. Ben bir ay sonra, 10 gün sonra, bir hafta sonra da anlatmaya devam ederim. Ama bu imkanları bulamazsınız. Yazık günah, o para birden cebinizden çıkmasın. Şimdi satın alın demiyorum, bakın. Bir ay denemesi bedava kampanyasından faydalananlar, ismini yazdıranlar, bu taksitsiz olayı sizi ilgilendirmiyor. Yani taksitli kampanyadan faydalanmış olacaksınız. Son şanslar, son anonslar demedi demeyin. Yani bugün almam, yarın alabilirim. Ben bunları çok duydum. Keşke alsaydım, keşke zamsız fiyattan taktırsaydım diyenlere rastladık. Şimdi de keşke taksitle alsaydım, alabilseydim diyenler olacak. O yüzden gelin evinizde bildiğiniz suyu için, su bitti derdine bir son verelim. Dışarıya bağlı kalmayın. Her seferinde para ödemeyin. Dışarıdan alınan su bir masraf, bir maliyet ve bu hep artıyor. Yani bu konu bir kapansın. Şimdi 0-212-925-0403 müsait değilsen de numaranı bırak. Arkadaşlar senin olduğun, müsait olduğun zaman da arasınlar. Ondan sonra sen de suyunu lıkır lıkır keyifli keyifli iç. Gelsinler kurusunlar hemen. Bir ay denedikten sonra satın almak istemezsen, cihazı kullandın memnun kalmadın dersen iade ediyorsun. Bir kuruş da para vermiyorsun. Ama kaydını yaptırdıysan taksitle alabileceksin. 1 Ekim'e kadar kurulum yaptırıp kullananlar taksitle alışverişten faydalanacaklar. Ama onun haricinde taksit maksit yok. Biraz yoğunluk var, hakkınızı helal edin. Çünkü son güne kendini saklayanlar çok fazla. 0-212-925-0403 ulaşın, adınızı adresinizi bırakın. 925-0403 unutmayın, her eve lazım. Yaşanılan her yere lazım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ertelemeyin çünkü dediğim gibi zamlı fiyatlardan, özür diliyorum, taksitsiz alışverişten etkilenmeyin, bunu karşılamayın. Evet, bugün olmazsa yarın alacaksın. Karşılaşmayın daha doğrusu. 925-0403

0: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur
1: sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
5: Yağmur sonrası gözükmez.
4: Her zaman sizinle.
6: Gökhan'la Gökkuşağı.

Uzun zamandan beri dinleyip sessizliğini bozanlar var. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sizlere de bol muhabbetler diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, biz her zaman söylüyoruz. Bakın, yıllar yıllar öncesinde zaman nasıl gelip geçiyor. Koca 20'li yıllar, 25 yıl. Değil mi? Eskiden beri ben mesela bilirim, 15 senedir takip edip hiçbir şekilde varlığını hissettirmeyen fakat bir şekilde tesadüfen ortamda karşılaştığımız kişiler oluyor. Eski ama eskimeyenler var. Varlığını, desteğini her zaman hissettiğimiz kişiler var. Neler değişti? Binalar değişti, teknoloji değişti, imkanlar değişti. Bir şekilde akış değişti, her şey değişti ama bizleri yalnız bırakmayanlar sağ olsunlar değişmediler. Buyursunlar, son saatimizdeyiz.

bir sirkülasyon olsun. Bir hava değişikliği olsun istedik. Böyle bir ruhunuz böyle bir trim trim trim trim. Şarkılara eşlik etsin istedik. Geriye kalan 40 dakikalık zamanımız var. E artık durulalım değil mi? Yani yeter. Yavaş yavaş artık böyle modumuza girelim.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki

Vakit çabuk geçiyor. Yarım saatimiz kaldı neredeyse. Ha bitti ha bitecek bu arada. Vallahi bazı insanlar var. Ne kadar içinde olursa olsun kendini bir şekilde adapte edemiyor ortama. Teknoloji özürlülerinden bir tanesi benim. Elektronik bir bağımlılığım var. Benimki elektronik ama bu teknoloji boyutuna geldiği zaman çok da fazla, ki özellikle programlar konusunda. Ya çok tehlikeli abi. Vallahi çok tehlikeli. Birkaç gündür de bu yapay zeka ile alakalı son gelişmeleri takip ediyorum. Bazı firmalar var. Evet, kabul ediyoruz böyle problemler var diyorlar. Bazıları diyorlar ki hayır, üstesinden gelebiliriz. Ve işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Hep bilim kurgu olarak adlandırırdık. Derdik ki robotlar dünyayı yönetecek diye. İnsana ne kadar saçma geliyor. Yani ben bile şunu söylüyordum. Diyordum ki ya aman, elektriğini, fişini, enerjisini kestiğin zaman sonuç itibariyle bitecek gidecek. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü entegre dediğimiz olay var. Fabrikalar cihazlarını, sistemlerini, bilgisayarlarını, her sektörde, her sanayide bunu söyleyebiliriz. Bir şekilde yapay zeka ile beraber teknolojiye teslim ediyorlar. Ve teknolojiye teslim edilen bu cihazlar, bu sistemler bir süre sonra bakıyorsunuz ki kendi başına, selamun aleyküm robotlar ileride almışlar şehri ele, vay efendim dünyada biz mücadele ediyoruz, abi nereye geldik? O yüzden ben de çok fazla anlayan bir vatandaş değilim. Kendinizi yalnız hissetmeyin, en azından teknolojiye bağımlısı değilim, bir türlü de alışamadım diyenler. Yapay zeka, yapay zeka, nesin sen ya?

0: seviyorsunuz bu şarkıyı çok. Ben de sevenlerinden mahrum bırakmıyorum. Her zaman söylüyorum, programı bırakıp giderken en az bir kişiyi mutlu edebiliyorsam işimi yapmışımdır. O zaman şimdi sadece bir kişiyi değil, fırsatı değerlendirebilen herkesi de mutlu edelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Abi bir proje bitiyor, bir proje başlıyor. Maşallah, nazar değmesin. Siz hala yerinizi almadınız mı? Siz hala gelip bir tapu sahibi olmadınız mı? İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nde baş başa diyelim. Çorlu, Ergene, İğneler'de. Bakın şimdi çok iyi dinleyin. Göz doldursun istiyoruz maşallah. 100, 200, 300 bırakın bunları. Tam 400 metrekare yer sahibi yapayım mı sizleri? Getir benim 199 bin lira peşinatımı ver. E-Devlet'te tapunu gördükten sonra hayırlı uğurlu olsun. Geri kalan kısmını da 20 ay boyunca ayda 20 bin lira elden taksitle öde. Faiz istemiyoruz, bankaya bulaştırmıyoruz, kuru farkı hesaplamıyoruz. 20 ay boyunca ödeyeceğiniz taksit aynı. Maaşınız 2 kere zamlanacak. 2 yıl geçecek neredeyse ve siz hala aynı parayı ödeyeceksiniz. Ödediğiniz para da sizi yormayacak. Ama İstanbul'a yakın bir yerden siz de toprak sahibi olacaksınız. Radyo 2000 güvencesiyle bu haftaya özel. Pazar günkü ücretsiz servislerimden yer ayırtabilirsiniz. Paranızın kıymetini bilin. Yastık yorganı altından çıkartın artık. Altın döviz yatırımcısına halde gidin bir bakın. Bir de toprak yatırımcısına bir bakın. Evet, bakın yine söylüyorum. Bu arada telefon numarasını vereyim. Beni dinlerken hemen benim pazar günkü ücretsiz servisimden kimle gelecekseniz yerinizi ayırtın. Şunu yapın. 0-212-925-1212 0-212-925-1212 Biz 2 kişi 3 kişi geleceğiz, yerimizi ayırtın. Almaya değil görmeye, orada karar vermeye gelin. İstanbul'un yanı başı dedik. Bakın hızlı tren projesi, bu projeyi hep söylüyorum, hep söylüyorum. Yolcu alımına başlandı mı? Tren gardan çıktı mı? 30 dakikada Çorlu'dasınız. Artık uzak diye bir yer yok. Ama hızlı tren faaliyete geçti mi? Biletler alınmaya başlandığı anda buralardan bu fiyatları bulamazsınız. Demedi demeyin. Eli kulağında. Bakın bir yerden davul sesi geliyorsa yakındır değil mi? Test sürüşleri de son aşamada. Şimdi sizi tam 400 metrekare yer sahibi yapacağız. 199 bin lira peşin, geri kalanı ayda 20 bin lira elden taksit. Evet, burası ben iyi bir yatırım yapmak istiyorum. İstanbul'da bir yer niyetlendim alamadım ama yakın bir yerden olsun diyenler için özel bir fırsat demedi demeyin. Ve bu haftaya özel iyi bir yatırım yapmak istiyorum. Paramı misli misli değerlendirmek istiyorum diyenlere. Radyo 2000 güvencesiyle bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Yapmanızı istediğim işlem çok basit. Verdiğim telefon numarasından ulaşacaksınız. Kaç kişi geleceksiniz, yerinizi ayırtacaksınız. Bakın bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Ben size orada görün, kendiniz karar verin diyorum. 925-12-12. Bitmedi. Yerden bahsedeyim biraz. Burası komşularınızın hazır olduğu Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Hızlı durak, özür diliyorum, hızlı tren istasyonu bu kadar yakın. Ana yol ya, ana yol hemen yanı başımız. Orada insanlar hayatlarına devam ediyor, işlerine gidiyor geliyor. Sanayi bölgesi kazanç kapısı. Fabrikalar kuruluyor, kurulmaya da devam ediyor. Her geçen gün ilerleyen bir sanayi, gelişen bir sanayi, artan bir nüfus. Tapu dairesine gidip baktığınızda inanılmaz bir kalabalık. Ya insan şunu sorar, bu insanlar ne buluyor ki gidip alıyorlar burada? Meraktan dahi olsa gelir ama parasının kıymetini bilen, iyi bir yatırım yapmak isteyenlere yine söylüyorum. Bakın burası Radyo 2000'in özel projelerinden bir tanesi. Hem göz dolduruyor, hem ödemesi kolay, hem de 199 bin lira peşinatla. Şimdi 0-212-925-1212. Müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Arkadaşlarım siz ne zaman uygunsanız o zaman arayacaklar sizi. Vallahi böyle projelere bir hafta iki hafta diyorum ama bekletmiyorlar bile. Fırsatı bilenler, yatırımın doğru yatırım olduğunu bilenler ve bize güvenilir bir adres arayanlar, radyo 2000'i duyanlar geliyorlar koşa koşa. Evet, geç kalıp üzülenlerden değil, erken davranıp kazananlardan olun. 0-212-925-1212. Gelip görmek istiyorum deyin, hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-1212.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilek.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit.

ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. İçinizdeki gürültüyü susturmak için açın radyonuzun sesini.
2: 90.6 Radyo 2000.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim, bir adım atalım. Siz de bir ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın, para kazanıyoruz, biriktiremiyoruz. Bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Yetti artık, bu cümleleri kimse duymayacak. Siz de söylemeyeceksiniz. Burası Radyo 2000. İstanbul'dan bir yer alamadınız, yakın bir yer olsun. Şimdi biz ince eleyip sık dokuyoruz. Çorlu, Ergene, iğneler. Niye burası? Sanayisini bir araştırın. Fabrikaların ne kadar çok fazla oralarda büyüdüğünü, yer açtığını, taşındığını bir görün. İğneler Mahallesi'nin hemen başında yerimiz. Ya biz bir projeye imza atarken böyle gerçekten bir imzamız olsun diyoruz. Ve metrekaresi de, fiyatı da, her şeyde konuşulsun. Bakın, neredeyse yarım dönüm. 400 metrekare, 100, 200, 300, bunları unutun. Tam 400 metrekare toprak sahibi yapacağım sizleri. Mahallenin hemen başında. Komşularınız hazır. Ana yol ya, asfalt hemen dibimiz. İnsanlar, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan buralara çalışmaya gidiyor. Bakın yine söylüyorum. Hızlı tren projesi, bunu ne olur araştırın. Ticaretinden vatandaşın ulaşımına kadar şu anda test sürüşlerinde. Hızlı tren projesi yolcu almaya başladı mı buralardan yer alamayacaksınız. Eli kulağında demedi demeyin. 199 bin lira peşinat, geri kalanını 20 ay boyunca 20 bin lira elden taksitle ödeyeceksiniz. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Abi kimseye minnet ettirmiyoruz. Sen gel. Kiminle karar vereceksen gel, yerimizi gör, toprağa ayağın bir bassın, çayımızı kahvemizi iç, alıp almayacağına orada karar ver. Şimdi 0212 925 1212, telefon numaramız bu. Benim her pazar ücretsiz servisim var. Vallahi böyle özel projeler çok fazla bekletmiyor. Bir hafta, iki haftada bitiyor demedi demeyin. Müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, deyin ki şu anda konuşamıyorum ama gelip görmek istiyorum arkadaşlar, siz uygun olduğunuz zamanlarda arasınlar. Yine söylüyorum, mahallenin hemen yanı başı. Yani burası ne zaman gelişir? Burası ne zaman değerlenir? Abi Çorlu'nun bu bahsettiğim bölgesini bir araştırın. Sanayi dediğim burası ileride kazanç kapısı sizler için. Doğduğun değil doyduğun yer diyoruz değil mi? Kimisi memleketini bırakıp geldi İstanbul'a. Kimisi ülkesini bırakıp gitti yurt dışına. Niye? Kazanmak için ekmek davası dedik. Böyle gerekiyor dedik. İleride burası çocuklarınız için ciddi anlamda kazanç kapısı olacak. Bugün gençler, tarlanızı ekin. Yaşlılığı da var bu işin. 199 bin lira peşinatla. Bakın, tek başınıza olmasa da iki kardeş, iki arkadaş ortaklaşa alın. Buraları kaçırmayın. Tam 400 metrekare, Radyo 2000 güvencesiyle komşularınız hazır. Ya oraya geldiğinizde mahallenin başı göreceksiniz. Hızlı tren projesinin ne kadar yakın olduğunu, komşularınızın ne kadar yakın olduğunu. Gittiğiniz zaman hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Geldiniz araziye, ben bir namaz kılayım dediniz. Yürüyerek gidin camiye. Ben bir etrafı gezeyim deyin. Komşularla sohbet edeceksiniz. Ana yolu hemen yanı başımız. Ulaşım derdi de yok. Güvence istiyorsanız da Radyo 2000 güvencesiyle. Burası tam 400 metrekare ve burası bu haftaya özel güzel bir proje. Hayırlı uğurlu olsun. 0-212-925-1212. Zamanında ne alırsan o kalıyor. Doğru yatırım yaptığın zaman da kazanıyorsun. Bugün 199 bin lira. Çocuğunuz belki size nazlanıyor. Bakın, birkaç gün oldu daha. Bir telefon modeli, son modelini açıkladı, satışa çıkarttı. Kaç para ya? Bir bakın kaç para abi. Ben sana 199 bin lira peşinat, geri kalanını elden taksit ve taksitin hiç artmayacak. Birinci taksitin, 20. taksitin aynı olacak. Hiç kur farkı yok, paranın değeri düştü, yok bilmem ne, hiç önemli değil. Maaşına iki kere zam gelecek, bana ödediğin taksit aynı olacak. Demedi deme. Şimdi 0-212-925-1212. 0-212-925-1212. Ulaş, servisten yerini ayırt. Kiminle geleceksen gel, orada karar ver.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 925-1212.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün radyo 2000'de.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara 22 Eylül 2026 Salı gününden kucak dolusu sevgiler, saygılar, merhabalar. Yeni gün hayırlı, müjdeli, güzel haberlere vesile olsun. Hayal ettiğiniz, umut ettiğiniz bütün hayallerinizi karşınıza çıkarsın inşallah. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Öylesine sormuyorum. Cani gönülden soruyorum. Nasılsınız? Allah iyilikler, güzellikler versin. Selda ile sevgiye yolculukta istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınızla dolu dolu 3 saati yaşayacağız. Kalbimizi, gönlümüzü acıtanlara, kalbimize, gönlümüze sevgi dolduranlara, kısacası duygularımıza hitap edenlere, duygularımızı anlatan şarkılarla sesleneceğiz, cevap vereceğiz. Bizimle beraber sevgiye yolculukta siz de istekleriniz yayınlansın, isteklerinize yer verilsin istiyorsanız istek saati başlamıştır. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan yazabilirsin. Nis yazabilirsiniz. Radyomuzun resmi Instagram sayfası radyo2000.com.tr. Ayrıca şahsi Instagram sayfam neydi? Ben Selda Çalcı. Şahsi Instagram sayfam da Selda Çalcı. Önce takip ediyoruz. Sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0-540-606-2000. 0-540-606-2000. Önce cep telefonunuza bu numarayı kaydedin. Neydi numaramız? 0-546-606-2000. Evet, isteklerinizle programımıza başlıyoruz. Bu arada ilk istek şarkısı geldi. Müslüm Gürses isteği. Madem Müslüm Gürses dinleyeceğiz, o zaman ilk isteği yayınlayalım. Kimin isteğiymiş? Evet, Müslüm Gürses silinmeyen hatıralar istiyoruz. Kim? Rose Derm çalışanları olarak istemişler. İsim yok. Biz de tüm Rose Derm çalışanlarına bu şarkımızı gönderiyoruz. Yalnız olanlara, hayata karşı yorgun olanlara, beni kimse fark etmiyor diyenlere. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizi seviyorum, hoş geldiniz.

Gecenin karanlığı saklar mı bu çirkinliği? Bu sevda temizler mi kalbimdeki lekeyi? Güneş doğar mı sabaha? Ay aydınlatır mı geceyi? Sahte sevgilere kanar mı insan?

Can Cengiz Kurtoğlu yine mi sen şarkısını istiyorum. Erdem iyi yayınlar. Ankara'dan Erdem, sizden Oğuz Yılmaz'dan bir türkü istiyorum. Ferdiciler, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum demiş. Avcılar Tahtakale, HGS Tekstil'den Cansever istiyoruz. Buradaki herkes seni çok seviyor demiş sevgili Kadir. Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir. Ben Atakan Orhan Gencebay'dan Dil Yarası istiyorum. Fermoda Tekstil'deki ütü pakette çalışan ütücüler kralı Ahmet.

0: bazı şeyler bir anda ortaya çıkar ve siz nasıl yapsam şöyle mi böyle mi diyene kadar, karar verene kadar kaybolur gider.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayatımızda böyle kaçırdığımız nice kampanyalar var değil mi? Keşke o zaman yapsaydık dediğimiz, gücümüz yetiyordu ama alsaydık dediğimiz ne çok şey. Oysa alsaydık bugün belki de hayatımız değişmişti. Bugün çok daha iyi şartlarda yaşıyor olacaktık. Şimdi öyle bir fırsat sunuyorum ki bugün şu anda karar verenler ilerleyen yıllarda iyi ki yapmışız diyecek. Ama bugün dinleyip düşünenler, acaba ne yapsam diyenler, kaçıranlar yine ilerleyen yıllarda dönüp keşke hiç beklemeseydim diyecek. Bakın Çorlu Ergene, burası neresi? İstanbul Silivri'nin hemen yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 200 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Evet, 199 bin peşin, 20 ay, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Yer nerede? Çorlu Ergene Sanayi 1'in ve Ergene Sanayi 2'nin tam ortasında. Bir yanında otoban var, bir yanında E5 var. Köye 5-10 dakika mesafede ve sanayinin, iki sanayi bölgesinin tam ortasında. Ne dedik? 200 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, 20 ay vade, banka yok, kredi yok, faiz yok. Yetmedi. Kampanyanın asıl önemli noktası bu. 200 metrekare alana 200 metrekare bedava. Yanlış duymadınız. Evet. 20 ay, ayda 20 bin lira taksit, 199 bin peşinat, 200 metrekare arazi alana 200 metrekare bedava. 0212 925 1212 925 1212. Hafta sonu ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. Hafta sonuna kadar servislerde yer kalmayabilir. 200 metrekare arazi alana 200 metrekare arazi bedava. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. 0212

0: olmayanlara 200 metrekare alana 200 metrekare bedava. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925 1212.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000
4: 90.6 Radyo 2000

yavaş yavaş hareketlenelim istiyorum. Radyoları başında kimler var acaba? Burası 90.6 Radyo 2000. Ben Sevda Çalcı. Hey, kim var orada?

0: Dağaltı. Dağaltı. Radyo 2000. 2000.
1: Alpet Tekstil'den Nevzat diyor ki Sefa kardeşimin doğum günüymüş, bir doğum günü şarkısı. Ne diyoruz? Nice nice mutlu yıllar diliyoruz. Yağmur, Murat Başaran, Nankör şarkısı. Buyur Yağmurcuğum, şarkı senindir. 500 evlerden Hilal Tekstil'de çalışan Aybeniz'e sıradaki şarkı ona armağan olsun demiş. Mirtex Tekstil şu anda bizleri dinliyor. Doğum günün kutlu olsun şarkısı istiyoruz. Kimin doğum günü? Bakıyorum. Doğum günü sürprizi yapıyoruz. Nice yıllar diliyoruz. Mirtex Tekstil'deki arkadaşa.

0: hattımız 0-540-606-2000. 0-540-606-2000. Ablacım demiş, dün de istedim ama yayınlamadın. Emrah Özden Kastamonulu olsun istiyorum. Remziye Soylu istemiş. İyi yayınlar. İstoç Kıyı'dan Burak ve ekibine selamlar yolluyorum.
1: Sevgiye.

birisi. Dinle. Demet Akalın istiyorum demiş Hülya Çakır. Artık hareketli şarkılar biraz oyun havalarına doğru dönüyor. Canım benim Meryem, duydum.

Sevgili Songül, Ebru Gündeş'ten bir şarkı istiyorum. Eda Tekstil çalışanlarına özellikle ütü pakete armağan olsun demiş. Songül'e ve ekibine selamlar. Ankara'dan Yeşim, Volkan Öztürk'ü çok seviyorum demiş.

0: Silivri'den bir adım ötesi neresi? Silivri toprağından bir adım atıyorsun, Ergene. Evet. Çorlu Ergene'de.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 200 metrekare değil, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare arazilerde deli bir kampanya başlattık. Evet, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Radyo 2000 adı ve güvencesiyle. Arazi her yerden alınmaz. Bu küp şeker değil, çay değil. Rastgele gittiğin marketten alasın. Arazi aldığın yer yılların güvenini sunmalı. Son dönemde üst üste yaşanan korkunç ötesi ekonomik vurgunlar hepimizi korkutuyor. Biz diyoruz ki tam 33 yıldır Radyo 2000 adıyla sesleniyoruz. Yüzlerce kişiyi arazi sahibi yaptık. Şimdi sıra sizde. Evet, özellikle Trakya son yıllarda çok fazla yatırım alan bir bölge. Çorlu Ergene Türkiye'nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri. Ergene Sanayi Sitesi 1, Ergene Sanayi Sitesi 2. İkisinin tam orta yerinde. Evet, 400 metrekare arazi veriyoruz. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Tamamı 599 bin lira. Evet, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, yarım dönüme yakın. Tam 400 metrekare araziler. Köye yürüme mesafesinde. Üstelik bu haftaya özel, ne dedik? 199 bin peşin atla. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. 0212 925 1212, 925 1212. Bakın, hızlı tren geliyor. Halkalı Çorlu yönünde ulaşımın ciddi biçimde hızlanacağı, İstanbul Halkalı Ergene 30 dakikada ulaşım olacak ve hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Gelin 199 bin lira getirin, tapunuzu hemen teslim alın. Kalanını ayda 20 bin lira sabit taksitle ödeyin. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Kapıda ödeme seçeneğiyle ayda 20 bin lira taksitle. Birinci ay taksit ne ödüyorsanız 20. ayda aynı taksiti ödüyorsunuz. Gelin, ana asfaltın üzerinde, İğneler Mahallesi'nin yanı başında, mahalleye yürüyerek gidip gelebilecek kadar yakın. Arazinize gittiniz, mangalınızı yakın, çayınızı demleyin, etinizi yapın. Tuzunuz mu bitti? Yürüyerek köye gidin, tuzunuzu alın. Gelin, yerlerimizi ücretsiz servisimizle gezin. Bir çayımızı için, bir yemeğimizi yiyin. Beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış olalım. 199 bin peşin atla, tam 400 metrekare arazi. 0212 925 1212, 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Zeki Keleş için geldi bu şarkımız.
1: Radyo 2000. 2000.
0: Adıyaman Gel Gel Gürgenli Tekstil'de çalışan Baran Oğuzhan. İşine bakacakmışsın. Burak söylüyor bunu.

Bence Türkiye'nin hani en masum insanları böyle seçilse bunların arasında Kastamonlular da olabilir yani. Ben Kastamonulu değilim yani, yanlış anlamayın, ama tanıdığım gördüğüm kadarıyla pek kötüsüne denk gelmedim. Şimdi aslında uzun zamandır konuşmak istediğim bir konu. Bugün yine Müge Anlı'da işlendi bir konu. 49 yaşlarında bir kadın kendinden 20 yaş bir gençle önce yardım sebebiyle belli bir diyalog kuruyor derken bir şekilde gönlü kayıyor. Ve bu kendinden 20 yaş küçük, 29 yaşlarındaki bu adamla görüşmeye başlıyor. Sonuç adam tabii ki bu kadını öldürüyor. Şimdi aslında şunu anlamak lazım diye düşünüyorum. Bugün sizden 10 yaş ya da 20 yaş küçük birisi eğer sizin maddi durumunuz iyiyse sizinle birlikte olmasının sebebi sadece bu. Yani bazı şeyleri konuşmaya, sormaya, araştırmaya gerek yok. Hani gözle görülen ya da şey derler ya, görünen köy kılavuz istemez. Şimdi 49 yaşındaki bir kadınla 29 yaşındaki bir adam neden birlikte olur? Yani gerçekten sizce bunların arasında aşk olabilir mi? Evet, kadının, 49 yaşındaki kadının 29 yaşındaki erkeğin gençliği belki dikkatini çekmiş olabilir. Belki cazip gelmiş olabilir. Ama 29 yaşındaki bir erkek kendinden 20 yaş, 30 yaş bir kadınla çıkıyorsa bunun sebebi çok net ortada. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Şimdi adam 90 yaşına gelmiş, 40 yaşında bir kadınla evleniyor. Bir kadınla beraber oluyor. Kadın diyor ki ben sana bakarım, bana kafamı sokacak, yuva olacak bir yer arıyorum. Hayır efendim, 40 yaşındaki bir kadın ya da 49 yaşındaki bir kadın 90 yaşındaki bir adamın yanına sığmaya gitmez. 90 yaşındaki adamın eceli yakındır umuduyla gider ve onun malına konmak için onun ölmesini bekler. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Öyleyse özellikle kadınlar, sizlere sesleniyorum. Kendinizden yaşça küçük olan ve sizinle birlikte olmaya çalışan kişiler size değil mevkinize, size değil maddiyatınıza geliyor. Aynı şey erkekler için de geçerli. Mantığınızın kabul etmediği ya da etrafınızda bir kişi, iki kişi değil, beş kişi, on kişi aynı şeyi söylüyorsa, bu evlilik yanlış diyorsa yapmayın kendinize bunu. Artık üzmekten öte can alıyorlar, can. Allah kötü insanlardan korusun. Karısını öldürenler, kocasını zehirleyenler. Kime güveneceğiz bilmiyorum ki.

Şimdi şarkıyı başa alacağım, hemen cevap veriyorum. Abla diyor, bu anlattığın 20-25 yaş farkı ünlüler için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani ben hiçbir zaman Mehmet Ali Erbil'in onunla evlenen kendinden 20 yaş 30 yaş büyük kişilerin onu gerçekten sevdiğine inanmadım. Kimse de beni inandıramaz. Ya da benzeri aşklar. Hani kınamıyorum, Allah korusun, Allah şaşırtmasın. Ama doğru değil abi ya, doğru değil. Siz inanmıyorsunuz.

hangi insana ne kötülük yaptıysanız eninde sonunda bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hani eninde sonunda diyoruz ya, önünde sonunda. Neden önünde sonunda? Çünkü hani bazı insanlar yaptığı yanlışların, hataların ya da insanlara verdiği zararların yanına kar kaldığını zannediyor. Ya da aslında haksız olduğunu bile bile haklıymış gibi diretmeye gücü yettiği için bunu bir şekilde kendinden korkan insanlara kabul ettirmeye çalışıyor. İşte bu noktada tabii korku noktası çok farklı şekillerde değerlendirilebilir. Mesela karı koca arasında bir kavga var. Kadın güçsüz, huzursuzluk çıkarmaktan korkuyor. Gidecek yeri yok. Erkek de bunu biliyor ve bile bile onun üstüne giderek olmaması gereken şeyleri kabullendiriyor. Bu yanınıza kalacak diye bir şey yok. Bu yanınıza kalmayacak. Hani önünde sonunda. Belki o anda yanınıza kalmayacak. Bir bela gelecek üzerinize. Belki de hiç olmadık bir yerde böyle bir acıyı yaşayacaksınız. Size, sizin evlatlarınız sebebiyle dönüp gelecek bu bela. Ya da bugün anne ve babayı üzüyorsunuz. Anne ve babayı çeşitli nedenlerle üzüyorsunuz. Emin olun günün birinde evlatlarınız da sizi üzecek. O yüzden bugün yaptığınız ya da bugün bahçeye ektiğiniz tohumları düşünün. Ne tohum ektiyseniz hayatınızda karşınıza bu çıkacak. Ben bugüne kadar geçmişte annesinin babasının halini hatırını sormayanların bugün evlatlarının hal hatır sormadığına şahidim. Geçmişinde babasının annesinin ne durumda olduğunu umursamayanların evlatları tarafından umursanmadığını gördüm. O yüzden yaptığınız her şeyin bedelini günün birinde Rabbim size yaşatacak. İyi ise iyileri yaşayacaksınız, kötü ise kötüleri. Eğer iyi mi kötü mü olduğuna çok emin değilseniz size şöyle bir sorum olacak. Evet, bugün annene ve babana yaşattıklarını evladın sana yaşatsın. Amin diyebiliyorsan ne mutlu sana. Eğer amin diyemiyorsan, benim evladım benim gibi olmasın diyorsan vay haline.

Allah muhafaza, gücendim sana diyen kişi anne ve babaysa korkun. Yani bunu dini muhabbet açısından söylemiyorum. Gerçekten bunları görmüş, yaşamış, şahit olmuş biri olarak ürperiyorum. Yaklaşık 20 yıl öncesi bir kayınvalide tanıdım. Bir kadın tanıdım. Gelini istediği her türlü davranışı yapıyor ve kadın gelininin her tarzda davranışına katlanıyor. Gelininin hatalı olduğunu görüyor, uyarılar yapamıyor. Dedim ki neden böyle yapıyorsun teyze? Bu senin gelinin, gerekirse tepkini ver ve bu hareketlerini kabul etme. Dedi ki, ona bağırarak konuşmalar ya da tepkiler vermelere şahit oldum. Dedi ki bana, yavrum dedi, ben aslında ona tepki verebilirim, ona ceza verebilirim de. Bir kere bunu denedim, bana aylarca torunlarımın yüzünü göstermedi. Nasıl yani dedim. Dedi ki bir vesileyle oğluma ne dedi ne demedi bilmiyorum. Kapımın önünden geldi geçti de oğlum dönüp bakmadı. Torunum da küçük olduğu için bana gelmedi. 3 ay torunumun yüzüne hasret kaldım. Torunlarımın yüzüne hasret kaldım. Allah Allah dedim, nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl olabilir? Oğlunu çağırıp konuşmadın mı? Ah yavrum dedi, oğlum dönüp bakmadı ki, kapıma yanaşmadı ki çağırıp konuşayım. Ben çok şaşırdım tabii, onu unuttum. Aradan seneler geçti. Tam 23 yıl sonra bir gün bu teyzeyle gene bir araya geldik. Teyze gene üzgündü. Dedim ki ne oldu? Dedi ki oğlum ve gelinim çok büyük sıkıntıda. Hayırdır inşallah? Gelin aldılar. Gelin aldılar ama gelin oğlumu ve gelinimi evine istemiyor. Torunları var. Torunlarını sevdirmiyor. Allah Allah. Teyze ağlıyordu. Ben irkildim ve döndüm, dedim ki teyze, senin gelinin de sana 23 yıl öncesi bunları yapmamış mıydı? Şöyle gözlerini kaldırdı, baktı. Yapmıştı ya dedi, yapmıştı. İçimden geçiyor ama dışımdan konuşmaya cesaretim yok. O 3 ay görememişti torunlarını. Bunu yapan gelin de 3 sene göremedi torunlarını.

ekinizi biçeceksiniz, ona göre ekin. Tekrar ediyorum, nasıl bir evlatsanız Allah size öyle evlatlar verecek. Amin mi? Amin diyorsanız helal olsun size. Ama diyemiyorsanız

amin diyenler çok az çıktı. Allah size sizin gibi bir evlat versin diyorum. Dua mı size, beddua mı?

0: duyduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Bir insan eğer sizi seviyorsa rüyanıza giriyormuş. Yani rüyamızda gördüğümüz kişiler aslında bizi seven kişilermiş. Eğer o kişiyi çok seviyoruz ama rüyamızda göremiyorsak o bizi sevemezmiş. Sevmezmiş. Ahmet Kaya da diyor ki sen kimseyi sevemezsin. Sen rüyama giremezsin.
1: Deli dolu bir akşam vakit ayrılık.

0: Allah diyor.
1: Öyle bir küsüp gidişin vardı ki. Sen vicdansız, insafsız, kitapsız.
0: Çok güzel söylemiş Emine. Emineciğim teşekkür ederim haberi bana bildirdiğin için. Bu arada diyor ki ben annemi babamı sırtımda taşıdım. Oy oy amin diyorum, çok amin diyorum demiş. Bu arada İlyas hani kaynanasına çocuğunu göstermeyen kadının gelini, evet çocuğunu aynı kadına uzun süre göstermedi, iyi olmuş diyor. Kokularına hasret kalsın diyor İlyas. Bu arada Yeşim çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki ablacığım ben çok iyi biri olduğum için bu konuyu amin demeyeceğim. Yoksa benim çocuğumu çok üzerler. Aslında biraz egolu gibi oldu bu mesaj ama şunu söylemeye çalışıyor Yeşim. İyi niyetli olduğum için beni çok üzdüler. Çocuğum da benim gibi olursa onu çok üzerler diyor. Olsun be, üzülelim ama kötü olmayalım. Kötü biri denmesindense iyi biri densin, üzülelim. Ben öyle düşünüyorum. Çocuğum bana, biliyorsunuz, birçoğunuz biliyorsunuz, benim çok yakın bir zamanda torunum oldu. Kız torunum oldu. Oğlum bana şunu söyledi. Anne dedi, biliyor musun, ben bu çocuğa senin adını koymayı istedim. Beraber gelininle beraber oturduk, konuştuk. Evet, Selda olsun. Adı Selda olsun. Huyu suyu Selda'ya benzesin ama o zaman da çok üzülür. Hani ailesine o kadar bağlı, o kadar bağlı ki zaman zaman kendi mutluluklarından vazgeçebiliyor. Kızım kendi mutluluklarından ailesi için vazgeçmesin. Selda gibi olmasın, üzülmesin dedim, biliyor musun anne dedi.

0: istemişti ama maalesef Burcu Kaya'dan geldi. Aslında önce Özcan Deniz'di. Sonra dedim ki yeni çıkmış, bir değişiklik olmuştur. Belki onu dinleteyim. Kader kısmet. Bu arada Mustafa diyor ki Allah benim gibi bir evladı kimseye, ne bana ne kimseye vermesin. Amin, amin, eğer öyle bir evlatsan. Ama sana verecek yani. O yüzden acilen kendini düzelt bence. Hilal Tekstil ve Kübra Tekstil, sizi dinliyoruz. Aybeniz Ahmet Kaya istiyoruz demişlerdi. Dinlettik. Ve son 10 gün, 10 gün yok hatta, son 8 gün su arıtma cihazı almak isteyenler,
1: tanıtıcı reklam,
0: taksitle alabilme imkanı 8 gün sonra sona eriyor. Son 8 gün evinize bir su arıtma cihazı almayı düşünüyorsanız, ki bence evinizde su arıtma cihazı yoksa bu büyük sıkıntın. Neden? Çünkü sadece içmeye değil, yemeklere, meyve sebze yıkamaya, çaya, kahveye de temiz su kullanmalıyız. Tamam, kaynayan suda mikrop ölür. Eskiden öyle derdi babaannelerimiz. Ama mikroptan öte şeyler var. Mesela klor gibi, kireç kalıntıları gibi. Klor kanserojen bir madde. Suyu istediğiniz kadar kaynatın, içinde klor kalıyor. Klorun o iğrenç tadı ve kokusu da yemeklerinize siniyor. Bunu kendinize yapmayın. Önce sağlık. Günde 240 litre su arıtan Dünya Sağlık Örgütü onayı almış. Suyun pH derecesi 7.8-8.5 arasında olan kaliteli bir su arıtma cihazı. Evinize geliyoruz, kuruyoruz. Bir ay bedava dene, kullan. Bir ayın sonunda karar ver. Beğendin mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle senin olsun. Beğenmedin mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. Taksitli satışlarımız bir hafta sonra sona erecek. 0-212-925-0403 925-0403. Kampanyada son günler ve 5 kişi istiyorum. İstanbul'da oturan, bu cihazı denemek isteyen 5 kişiye bir ay bedava dene, keşfet, kullan. Bir ay dışarıya su parası ödeme. Bir ayın sonunda kararını ver. Satın almak ister misin? Cevabın evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. 18 bin yerine 12 bin lira, ayda 1000 lira taksitle. 0212-925-0403. Yalnızca 5 kişi istiyoruz. Şu anda müsait olmayabilirsiniz. Mutlaka çağrı bırakın, kampanyaya dahil olun. Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Kendinizi önemsemiyorsanız bile evlatlarınızı korumak için, daha sağlıklı su için. Biz suyumuzda iddialıyız. Ücretsiz su analizi yapıyoruz. Evinize geliyoruz. Sizin aldığınız hazır suyu, bizim suyumuzu, ölçümlerini yapıyoruz. En temiz su hangi suysa o suyu kullanın. Biz iddia ediyoruz. En temiz su bizim suyumuz. Bir ay su masrafınız bizden. 5 kişi istiyorum. 0212-925-0403 925-0403

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmen sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000

0: Bin markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404.
1: Reklam.

0: yaparsan. Bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsın. Yani, mahalle çare ve oluyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show.

Show. Bakalım zaman nasıl geçecek abi? Vallahi her gün enteresan haberler. Ya şuraya oturdum. Dedim ki ulan şöyle bir kendimize gelelim, bir silkelenelim değil mi? Böyle garip garip haberler. Abi hangi haber sayfasını açsam gündemde ne olmuş? Garip garip haberler. Allah yardımcımız olsun. Vallahi moralim bu. Bugün canım sıkkın aga. Vallahi canım sıkkın ya. Ablama buradan selamlar en başta, onu unutmayalım. Ne oluyor baba bize, yani bizim ülkeye ne oluyor? 12-13 yaşında çocuklar değil mi? 2011'li kaç oluyor? Kaç oluyor? 16 mı oluyor? 16-17 yaşlarında. Yani Manisa'da yaşanan olay işte. Ya bu nasıl bir şey ya? Okula giriyor. İşte ondan sonra oradan kaçıyor falan. Bilmiyorum, izlediniz mi, gördünüz mü? Bu şu anda gündem onda. Böyle garip garip şeyler. Yani ya abi bizim ülkede niye bizim hayatımız bu kadar ucuz ya? Vallahi ya aga, elektrik benden pahalı ulan. Vallahi samimiyetimle söylüyorum ya. Ya biz insan evladıyız. O elektriği bulan, yapan falan filan değil mi? Yani onu devrelerini bağlayan vesaire. Yani ampulü satan, floresanı monte eden. Lan bunu, bu biziz lan. Vallahi bak, elektrik senden benden pahalı ha. Ciddi söylüyorum. Niye bizim yaşamımız bu kadar ucuz hale geldi? Ben hakikaten şaşkınım. Yemin ediyorum, bakın yemin ediyorum. Ya böyle korkan bir adam falan filan değilim de. Vallahi korkmaya başladım ya insanlardan, çocuklardan özellikle. Mesela şey muhabbeti var ya, suça sürüklenen çocuk. Lan ne suça sürüklenen çocuk dedim. Yani neye sürüklenmiş bu, artık çocukluktan çıkmıyor, canavar olmuş bu yani. Bu canavar olmuş. Garip garip haller, garip garip bir zaman. Hani diyoruz ya, ahir zamandayız. Ya kardeşim, bu kadar belli olmasın ama. Korktuğum noktalardan bir tanesi bu. Ya iyi kötü yaşıyoruz değil mi? Yani sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, iyi kötü yaşıyoruz. Sağlığımızda ne problem var bilmiyoruz. Çünkü her zaman gidip şundan dolayı da hastaneye gidemiyor. Abi çok kalabalık. Yani değil mi? Ya acayip kalabalık ya. Ya herkes hasta olabilir mi bu kadar ya? Yani Allah herkese sağlık versin, şifa versin, ama çok hasta var abi. Gideceksin orada sıra bekleyeceksin, orada bilmem ne yapacaksın, üst kata gönderecekler, alt kata ineceksin, alt kata gönderecekler, üst kata çıkacaksın vesaire falan filan. Yani o orada bile yani psikoloji bozulabiliyor, doğru mu? Yani o yüzden yani Allah vallahi bizim yardımcımız olsun. Bugün ciddi anlamda canım çok sıkkın. Günün çıkış konusu bu olsun mu? Canım sıkkın. Şu sebeplerden canım sıkkın. Belki böyle komik can sıkıntıları falan görürüz. Mesela dün bir tane vardı abi, eller aldığı çalar mısın? Ne oldu? Sevgilime eller aldı falan filan dedi. Ya benim, kusura bakmayın da hakikaten benim buna canım sıkılmaz ya. Eller almış. Ne eller alacak lan? Kendi gitmiş işte. Yani. Eller aldınız baba. Yani bu benim hakikaten gülebileceğim bir şey. Yanlış anlamayın. Yani bu düşünce, bu felsefe benim gülebileceğim bir şey. Yani seni severken eller geldi aldı. Üstüne toz konduramıyor. Arabesk yaşıyor ya hayatı. Hala onun döneceğini falan filan bekleyen tip bu. Yani hala beni sevebilir, hala bana dönebilir. Niye? Çünkü benim sevgilimi eller aldı falan. Öyle bir şey yok lan. Kendi gitmiş işte, kendi. Bunu kabullenin artık yani. Dost acı söyler diyorlar ya. Ya bu kadar da olmaz falan dediğim olaylardan bir tanesi. O yüzden eğlenirim diyorum. Bakalım ne sıkıntılar gelecek, bekliyoruz. 540-606-2000. Vallahi canım sıkkın. Ama radyasyon şov başladı. Radyasyon şov. Son 2-3

0: Son Show.
1: Ve devam ediyoruz efendim. Valla haberi gördük, bizim de canımız sıkıldı diye gelen mesajlar var, eyvallah. Valla acayip canım sıkıldı ya. Bayan uzun mont, ön pat çok uzun, dik dik bitmiyor demiş. Anladım. Valla ilk mesajını okuyamadım ya. Ya babacığım iş olsun ya. Vallahi iş olsun yani. İşte sıkıntı olmasın, en azından uğraşabileceğiniz bir iş olsun. Bu çok önemli değil mi? Böyle bir işe sahipseniz ne mutlu size. Tekstil camiasına selamlar. Yapacak bir şey yok yani. Biraz saçma ama Galatasaray puan kaybettiği her hafta canım sıkkın geçiyor demiş. Kendime de kızıyorum ama takıntı galiba demiş. Eyvallah abi. Yani bununla alakalı tedavi yöntemleri var. Ben... Ve net olarak sana şöyle söyleyeyim değerli abicim. İnan ki hayatta çok daha önemli şeyler var. Tabii ki bu hobidir. Yani takım tutabilirsin ama benim takım yenildi diye ben hani böyle üzülebilecek, sıkılabilecek bir adam bu zamana kadar hiç olamadım ya. Nasıl beceriyorsunuz? Hakikaten. Ya hiç mi başka sorununuz yok babacım ya? Yani mesela benzinin bu kadar, mazotun bu kadar yükselmesine karşılık ben mesela senden böyle bir haber görmedim. Misal veya da böyle bir mesaj görmedim. Ya Galatasaray puan kaybetmiş. Çık sen oyna. Emir Moda Melek Usta mı? He eyvallah. Emir Moda Melek Usta'ya buradan selamlar. Ben çıkınca radyoyu kapatıyormuş Melek Usta da. Ona bir hikaye anlatacağım. İyi dinlesin. Şimdi günün birinde bir tane dinleyen, bu radyoda oluyor yine, radyo 2000'de oluyor, şöyle bir mesaj attı bana. Dedi ki bana, abi dedi bizim bir usta var, sana dedi çok ağır sövüyor. Ben de dedim ki ya dedim acaba niye bilmiyorum ki, yani ne yaptım, bir sıkıntımız mı oldu aramızda vesaire. Dedi ki abi seni tanımıyor ama sana felaket sövüyor falan, biz de kızıyoruz ustaya. Ya ayıp değil mi, sen Kerem abiyi gördün mü, tanıyor musun, niye böyle şeyler yapıyorsun falan filan. Dedim ki ona şöyle dedim, radyonun sesini açsın. Ben ona dedim buradan bir şeyler söyleyeceğim. Yayına bir çıktım abi. Dedim ki yayında, değerli dostlar, dinleyenler, falanca tekstil atölyesi, bilmem ne usta, Hasan usta mıydı, Hüseyin usta mıydı, neydi adı. Dedim ki bu usta dedim, o kadar kral bir adam ki, övdüm de övdüm, övdüm de övdüm. Yemin ediyorum öyle bir övdüm ki ben hayatımda babamı öyle övmedmişimdir ya. Eleman diyor ki... Eğer ki diyor bir daha bütün şarkılar sana gelsin. Bu da bizim dinleyen için sihirli sözcüktür. Eğer ki diyor bütün herkese Radyo 2000 Radyasyon Kerem yayına çıktığı zaman kapatırsanız diyor, bu iş yerinden sizi kovarım diyor. Elimden ne gelirse de yaparım diyor. Bakın yemin billah ediyorum size. İnanılmaz. Sen bana 15 dakika önce sövüyordun. Mizah programlarında şöyle bir şey var. Ben belli şeyleri iğnelerim. Mesela az önce okullarda yaşanan, bu Manisa'da yaşanan enteresan olayı iğneledim. Bunun yanı sıra efendime söyleyeyim, mizahla aslında sizlere belli mesajlar veriyorum anlayana. Değerli dostlar. Yani senin belli hakların vardır. Bu haklarını savunabilmek amaçlı da belli şeyler söylüyorum. Benim babam tekstilci mesela. Yani tekstilin niye bu hale geldiğinin analizini yapıp size sunuyorum. Yıllarca tekstilde çalıştım. Tövbeliyim ama. Ama maalesef ki size şarkı çalmadıktan sonra, istek programı yapmadıktan sonra bizim yayıncılığımızın bir anlamı yok. Eyvallah. Çünkü dinlemek isteyen arkadaşlar var. En azından işler daha doğru olur be. Yani insanlara bazen yönetici olarak, ne kadar yönetici vasfınız var bilmiyorum ama yönetici olarak insanlara bazen onlara motivasyon sağlayıcı şeyler sunarsanız emin olun ki bu motivasyon sizin işlerinize yansır. Bir yönetici olarak söylüyorum size. Ve öyle bir yansır ki elemandan bir verim alırken bir anda 10 verim alırsınız. Ona göre de devam edersiniz. Selam olsun efendim. Ustamıza. Radyasyon Kerem olmak zor. Şarkılarımız geliyor efendim, tamam mı? Sonrasına buradayım.

0: Sivrisinek Show.
1: Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Şimdi Ergene İğneler'de dev bir kampanyamız var. 400 metrekarelik araziler. Zengin olmak isteyen, geleceğini kurtarmak isteyen kimler varsa iyi dinleyin.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Silivri'nin yanıbaşı dostlar, bu haftaya özel, sadece bakın bu imkanı çok iyi dinleyin. Silivri'nin yanıbaşı Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde bu hafta büyük arazi kampanyası var. Bilginiz olsun. Mahallenin yanı başında asfaltın kenarında size çok kazandıracak yerler geldi. Sadece bu haftaya özel, yani pazar gününe kadar geçerli olacak bu kampanya. Ve yeni yerlerimiz hepimiz için değerli dostlar, hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta sizlere öyle 250 metrekare, 300 metrekare değil efendim, tam tamına 400 metrekarelik arazi sunuyoruz. Üstelik sadece 199 bin lira peşinatı var. 199'u getiriyorsun abi, tamam mı, veya da ablam. Hemen sana tapunu veriyoruz, E-Devleti'ne giriyorsun, artık bu topraklar senin. 199 bin lira peşinatı getiriyorsunuz, hemen toprağınızı alıyorsunuz. Önce tapunu alacaksın, sonra peşinatı ödeyeceksin. İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin birazcık ilerisinde, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen yanı başında. Yani burası öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan değil. Buradan hızlı tren geçiyor. Bakın, hızlı tren gelmeden, hızlı tren projesi henüz açılmadan bu arazilerden bir tanesine sahip olun dostlar. Açıldıktan sonra hızlı tren, maalesef ki rüyanızda görseniz, rüyanızda görseniz o rüyadan uyanmayın. Alamazsın. Bilginiz olsun. Şimdi dostlar, bu bölgede sizlere 400 metrekarelik araziler sunuluyor ve burası için özel bir cümlemiz var. Bakın. Trakya'dan mutlaka yerini al, çünkü Trakya gelişiyor, Trakya'ya büyük yatırımlar yapılıyor, hızlı tren tabii ki geliyor, bu yüzden bu imkanları kaçırma. Halkalı Çorlu yönünde ulaşımın ciddi biçimde gelişeceği ve hızlanacağı İstanbul Halkalı Ergene 30 dakikaya düşüyor değerli dostlar. Üstelik proje sadece yolcu taşımacılığı değil, ticari taşımacılık da yapıyor. Ve bu projenin, hızlı tren projesinin Çin'e kadar uzanacağı biliniyor. Onun için diyoruz ki tren kardan kalkmadan gel, fırsat istasyondan ayrılmadan gel, hızlı tren açıldıktan sonra değil, açılmadan önce gel al, yatırımını yap kardeş. Şimdi dostlar, 400 metrekarelik arazi, 199 bin lira peşinat verdim. Geri kalan kısmını da 20 aya bölüyoruz. Bilginiz olsun. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Değerli dostlar, elden ödeme seçeneğiyle 199 bin lirayı verdin. Geri kalan kısmı 20 ay vadeli, aylık 20 bin ödeyeceksin. Peki toprağın değer kazanmayacak mı? Her hafta, her ay sürekli değer kazanacak. Bakın, 20 aydan bahsediyoruz. Vade farksız 20 ay taksit imkanıyla toprak sahibi yapıyoruz sizlere. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Burayı ben öve öve bitiremem. Anlata anlata bitiremem. Yani burada önümde bir liste var. Abi şurada işte merkezi konumda vesaire. Burayı gelip kendi gözlerinle görmen lazım. Tam tamına 400 metrekare. Ne kadar övsem de azdır burasını. 0212 925 1212'ye şimdi çağrı bırakın. Çağrı bırakın, serviste yerlerinizi ayırttırın. Gelin bu yerleri görün. Biz götürüyoruz ücretsiz. Gezdiriyoruz ücretsiz. İkramlarımız oluyor tabii ki. Onlar da ücretsiz. Yerleri gösterdikten sonra alsan da almasan da aynı memnuniyetle geri getirip bırakıyoruz. Vereceğim numara, daha doğrusu verdiğim numara, illa toprağı alacağım numarası değil. Verdiğim numara serviste yerinizi ayırttırın numarası. Yani bir kişi gelmeyin, 2-3 kişi gelin, ailenizle gelin, onlar da görsünler. Sadece siz değil, onlar da hemfikir olsunlar. Kendi içleri rahat etsin. Evet, böyle bir yer harika bir yer, bize de iyi para kazandırır, burayı alalım diyebilecekleri bir nokta. O yüzden vakit kaybetmeden 0212 925 1212. Bir de konum itibariyle şunları da söyleyip bitiriyorum. Dostlar burası dağ başı değil. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer değil. Burası ana asfaltın hemen kenarında. İğneler Mahallesi'nin mahallenin hemen yanı başında. Burası mahalleye yürüme mesafesinde. Her şeyi mahallede bulabiliyorsun. Bakkalı, manavı, kasabı. Ya yürüme mesafesi. Az önce söylediğim gibi böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer değil. Burada değerli dostlar 400 metrekarelik araziler sizleri bekliyor. 199 bin peşinatı var. Hemen tapunu veriyoruz. Ardından geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Aylık 20 bin ödüyorsunuz. Vade farkı, faiz, ara ödeme yok. Bu imkanı değerlendirin. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 12 12 hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.

Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Şöyle bakalım. Sabah yayın yapsan olmaz mı demişler. Olmuyor. Yani ve TikTok yayıncısı gibi saat değişemiyorum kendi rızamla. Yapamıyorum bunu yani. Bilgin olsun. Değerli dinleyen. Bak demiş ki. Dur. Nerede abi? Prenses, bu erkeklerin prensesler gibi olmasından çok canım sıkkın diye mesaj gelmiş. Günün konusu canım sıkkın ya. Prenses erkek. Valla benim köpek de var ya, bir şey söyleyeyim mi size? Yan tarafta da köpek var bir tane. Abi hep gün içerisinde böyle havlama yok. Yayına bir giriyorum abi, deliriyor bunlar. Vallahi deliriyorlar ya. Şimdi gelelim prenses erkeği ele alalım. Geçtiğimiz dönemlerde yani 4-5 ay olmuştur prenses erkeği işledik. Yarın bir daha işleyelim şu prenses erkeği. Anlaşılmamış. Vallahi hanımefendi yanlış anlamayın ama bir erkeğin prenses olup olmaması sizin elinizde. Hakikaten. Erkek dediğin ne demiş, burada bir şey demişti, dur. Nerede abi o? He. Erkek dediğin ağırbaşlı olur ya demiş. Kodum mu oturtturur yani? Dedim değil mi? Öyle öyle midir dedim. Aynen öyle demiş. Kodum mu oturtturacak demiş. Vallahi hanımefendiler istekleriniz bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor. İnanılmaz ya. Yani erkek birazcık sakin olsun. Erkek birazcık yumuşak olsun. Erkek şöyle olsun, böyle olsun vesaire falan filan. Normalde bir erkek böyle prenses erkek diye bir şey yoktu ama maalesef ki siz prenses erkek oluşturdunuz. Maalesef ki yani. Ya bunun sebebi harbi sizsiniz. Tamam mesela böyle yani çok değişik karakteristik özelliklere sahip olanlar var. Mesela psikopat tipliler, onları hiç şey katmıyorum yani. Adam normal kendi halinde bir adam. Efendim yok evde bana şey yapsın, bulaşığı o da yıkasın. Efendim söyleyeyim. Kendi ütüsünü kendi yapsın. Tamam eyvallah. Yani adama babet çorabını zorla giydirdiniz ya. Babet çorabı giydirdiniz bu adamlara, erkeklere. Efendim söyleyeyim, kaş aldırttırdınız ya. Yani prenses erkek sadece şeyle değil, nedir onun adı? Yani davranışlarla değil, fiziksel özelliklerle de bir şekilde karşımıza çıkıyor. Siz bunları görmüyorsunuz herhalde. Babet çorabına uygun ayakkabılar falan filan siz giydirttirdiniz. Ya erkek erkeğe taytolon giydirttirdiniz siz ya. Maalesef. Yani inanılmaz. O yüzden bence kızmayınız prenses dediğiniz erkeklere. Erkek trip atmayacak falan demiş. Siz atıyorsunuz, adam da örnek alıyor. Sizin silahınızı sizinle vurmaya çalışıyor. Ya normalde bu adam normal bir adamdı ya. Normal kıllı bıyıklı kaşlı işte döşü kıllı bir adamdı yani. Adamı kılından da ettiniz. Kaşından da ettiniz. Normal işte bileğinin üstüne kadar giydiği çorabından ettiniz. Efendim söyledim. Adamı normal pantolonlarından ettiniz ya. Kabahatlisiniz, kusura bakmayın. Şimdi o dudak dolgusuna hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Hepiniz birbirinize benzediniz çünkü. Hakikaten vallahi bir yemin ediyorum. Ya bunu kim çıkardıysa, bunun modasını kim oluşturduysa hakikaten ne para kazandı bu adam ya. Yani çok çok eski dönemlerde falan filan bulsaydı keşke de, ilerleyen dönemlerde insanlar bundan sıkılıp bir anda bıraksaydı. Herkes birbirine benzedi, herkes. O düğünlerde falan filan hani gelinden daha güzel olmaya çalışıp efendime söyleyeyim böyle süslenip püslenip damadın kafasını karıştıranlar. Cem Yılmaz diyor ya, damadın şimdi niye kafasını karıştırıyorsun? Artık bu yarışlara girmenize gerek yok çünkü hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Tamam, yarın buna değiniriz. Yarın buna değiniriz. Biz sizin dudak dolgunuza karışıyor musunuz? Karışıyor muyuz da siz bizim prensesliğimize karışıyorsunuz? Allah Allah. Değişik değişik işler ya. Neyse. Devam edeceğiz.

Yemin ediyorum sana. Bu şarkıda ne hallere giriyorlar bir... Karşınıza çıkarsa görürsünüz. Bir ben yapmadım yani bunun dansını. Bir tane dansı var ya böyle parmağıyla sayıyor falan filan. Tribal enfeksiyon dansı. Halbuki bir kadının çenesini anlatıyor bu şarkı.

0: Burada diyor ki bunun Türkçe meali şu. Sabahtan akşama kadar patatese patatese patatese.
1: Öylece dinliyorum radyoyu demişler. Ne güzel. Öylece dinleyeyim, böylece dinleyeyim. Dayak mı yiyeceğim? Ne alakası var acaba? Onu anlatıyor. Yani onu anlatıyor. Translate'de çevirttirdim bunu. Da bak anlatıyor. Diyor ki bu çenesinden bıktım diyor yani. Ama iyi meşhur oldu şarkı ya. Güzel şarkı. Her yerde çalıyor abi. Nerede görsen. Yani hangi sayfada geçsem spor salonunda bir bizim evde çalmıyordu o da çaldı şimdi. Gülcan demiş ki kadınlar saldıracak sana. Bak radyoyu basarlar falan filan demiş. Canım benim o biraz sıkar. Çünkü ben yayını evden yapıyorum. Belki hatırlarsınız bilmiyorum. Ablamızın bir tanesi yazmıştı. Bak o günden bugüne yok ya abla. Dedi ki benim canımı sıkma gelir orayı basarım diye. Benim sinirlerimi bozma. İşte bizim isteğimizi çal canımızı sıkma diye mesaj attı. Ona vermiş olduğum cevaptan sonra abla yok. Hala da mesaj atmıyor. Belki bir sene falan oldu. Dedim ki canım benim ben evde yayın yapıyorum hiç tavsiye etmem. O günden sonra abla yok oldu ya. Evet 546-206-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Abi benim mesajları niye okumuyorsun demişler. Valla babacan şöyle söyleyeyim program 2 saat ya 2 saati yayıyorum yani o yüzden hani programda böyle bir mesaj okuyalım kısmı yok yani program içerisine yayıyoruz anladın mı dostum? Yani Sultan Gazi'nden tır şoförü Bülent değil mi isminiz eyvallah. Canım birazcık sıkkın yazmış yazmaya çalışmış tutkun yazmış canım biraz tutkun. Ha ben şimdi anladım neden geç okuduğumu. Atmış olduğunuz mesajı arkeoloji müzesine gönderdim. Sümerlerden kalma çivi yazısıymış abi. İyi ki hatırlattın. Mail olarak göndermişler bana. Yani böyle tablet yazılarıyla falan filan geldi öyle söyleyeyim. O yüzden biraz uzadı. Hakkınızı helal edin. Sabah işten geç geldim ama erken gidiyorum. Ben de bir şey anlayamadım. Ne uyuduğumdan ne dinlendiğimden yani moralim bozuk işten dolayı ne yapacağım bilmiyorum demiş. Eyvallah abi. Keşke bu konuyla alakalı psikolog olsaydım yani. En azından senden para kazanırdık. Ama... Allah yardımcınız olsun. Yapacak bir şey yok ya. En azından tır şoförüsün baba. Farklı farklı yerler görüyorsun. Atlıyorsun arabaya. Çareye gelmez. Dur ben sana dur bekle bir dakika. Dur bak çok severim o şarkıyı. Çare gelmez dedi mi o şarkının adı? Neydi lan o şarkının adı? Dur bir dakika bulacağım dur abi. Çare gelmez değil miydi ya? Çare gelmez ağlamaktan. İbrahim sen aldırma ya Allah kahretmesin ya. Dur. Nerede İbrahim Erkal'ın rahmetli Allah rahmet eylesin. Yemin ediyorum bunun klibini ne zaman izlesem mesela eski dönemlerden bahsediyorum bu şarkı çıktığında abi kamyon şoförü olmak istedim ya. Ya alıp başımı gideyim şöyle yemin ediyorum ben. Bütün kamyon şoförü, tır şoförü, artık işte şoför, vatman, gemi kaptanı, pilot. Hepinize geliyor tamam mı? Son 2, 3, ver bakalım.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Radyasyon Show.
1: 19.24 saatler.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Değerli dostlar, Çorlu Ergene İğneler'de, Silivri'nin hemen yanı başında ve çok da büyük bir iddiayla mükemmel araziler. Öyle 150-200, 250-300, 350 metrekare değil. Tam 400 metrekarelik araziler. Mahallenin yanı başında, asfalta cephe, konum itibariyle mükemmel, gelip görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Bu bölgeye henüz hızlı tren gelmeden gelin alın diyoruz. Hızlı tren geldikten sonra el yakacak. Bakın, çok fazla değerleniyor, çok fazla toprak fiyatları yükseliyor. Hele ki hızlı trenden sonra, diyorum ya size, el yakacak el. Kati suretle alamayacaksınız. Hızlı tren gelmeden yatırımını yap kardeşim. Çünkü hızlı tren sadece yolcu taşımacılığı yapmayacak. Ticari taşımacılık da yapacak. Çin'e kadar da uzanması bekleniyor. Bilginiz olsun. Şimdi burası 400 metrekare dedik. Toplamında 599 bin lira para ödüyorsunuz. Toplamında. Ama biz bunu size kolaylaştırdık. Nasıl? Vade farkı faiz almıyoruz, taksitlendiriyoruz. 199 bin lira bunun peşinatı var. 199 bini verdin mi kardeşim peşinat? Verdin. Tamam. Arazi bundan sonra senindir. Geri kalan kısmı 20 aya bölüyoruz. 20 ay. 20 bin 20 bin lira ödüyorsunuz. Aylık sadece 20 bin liraya. En kolay ödenen kısım da bu. 20 ay vadeyle sizler bu toprağın sahibi oluyorsunuz. Böyle dediğim gibi 150-200 metrekarelik araziler değil bunlar. 400 metrekarelik araziler ve Çorlu Ergene İğneler'de, mahallenin yanı başında. Ve buraya yakın bir zamanda bu hani hızlı tren vesaire geldikten hemen sonra, ki şu anda çalışmaları devam ediyor. Ne olacak abi? Bu bölge gelişmeye devam edecek değil mi? Eyvallah. Bu bölge geliştikten sonra ne olacak? Topraklara mutlaka bir imar çıkmak zorunda kalacak. Neden? Çünkü gelişmekte olan yerlerdeki topraklar imara açılır kardeşim. Burası da hani İstanbul İstanbul'a sığmıyor, taşıyor ya. İşte burası taştığı noktalar dostlar. Burası bu yüzden büyük yatırımlar alıyor. Zaten Çorlu'yu biliyorsunuz. Yani sanayinin en baba olduğu yerlerden bir tanesi. Yani İstanbul'da tekstil fabrikaları var diyelim. İmalathaneler, üreticiler. Bunların boyahaneleri, bunların imalathaneleri nerede abi? Ana imalata hepsi Çorlu'da. O yüzden dostlar sanayi konusuyla alakalı da gelişmiş bir yer. Bir yerde sanayi varsa o bölgede oturum da fazladır, bunu sakın unutmayın. Şimdi numarayı veriyorum. Yapmanız gereken tek şey çağrı bırakmak. Burası yatırımlık araziler. Varsa evladın ona alıyorsun burayı. Kendini almıyorsun. Varsa evladın ona alacaksın kardeşim. Servisteki yerlerinizi belirtin. Kaç kişi geleceksiniz? Verdiğim numara hemen, ben bu araziyi satın alıyorum numarası değildir. Verdiğim numara serviste yerinizi ayırttırma numarası. Bu pazar gününe kadar bu kampanya geçerli. Faydalanmak isteyen demeyelim. Geleceğini kurtarmak isteyen kimler varsa 0212-925-1212'ye çağrı bıraksın. 212 alan kodu, 925-1212'den çağrınızı bırakıyorsunuz. Bu imkanı değerlendiriyorsunuz ve toprak sahibi oluyorsunuz inşallah. 212 alan kodu 925-1212. Son kez tekrar ediyorum, 0212-925-1212. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Son Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden efendim. ...540-606-2000... WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi son olarak şunu da anlatayım da ondan sonra bitirelim ya. Nerede abi? Bir dakika. Eyvallah, eyvah. Harbi yani faydalanmayanlar bu zamana kadar, yani son şanslarınız. Bugün ayın 22'si. Bu ayda 30 değil mi? 30'da bitiyor bu ay. Yani az bir zamanınız kaldı. Ona göre hızlı olan bu imkanı değerlendirir. Ver bakalım.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi eve dönüş yolculuğunuzdasınız. Eyvallah. İyi dinleyin dostlar, abiler, ablalar tabii ki. Onlara da selam olsun. Trafikte dikkatli olun hanımefendiler. Yok, hanımefendi şoförden bahsetmeyeceğim sana. Eyvallah. Şimdi bakalım şöyle bir. Bakın, 30 Eylül çarşamba akşamı son gün. Hani diyoruz ya biz, bir ay boyunca ücretsiz kullanın, bir ay boyunca yemeğinizi, çayınızı, çorbanızı, kahvenizi bununla yapın. Bu bir aylık süreçte bu cihazı bir deneyin. Varsa ön yargınız ortadan kalkacak. Mesela en baba ön yargı da şu. Diyorlar ki mesela mineralleri öldürüyor falan filan diyorlar. Ya kurban olduğum, mineral filtre var bunun içinde. Yani koskoca uzay araştırmaları enstitüsü NASA yapıyor bunu. Niye buluyor biliyor musunuz bu cihazı? Mesela astronotu yolladı Mars'a. Veyahut da işte uzaya gönderdi astronotu. Su kaynağı bozuldu. Su alamıyor astronot. E ölecek mi bu herif orada? Öyle bir sistem yapıyorlar ki reverse osmos sistemi, kendi idrarını içilebilir hale getirebilecek bir sistem diyor bu. NASA bunu buluyor. Sonrasında ne oluyor? Suları kirlenmiş, ülkelerde kullanılmaya başlıyor. İşte mineral filtre falan konuluyor içerisine. İşte pH filtre konuluyor. Bunun yanı sıra efendim söyleyeyim, kimyasalları tutucu ve dışarı atıcı filtre kullanılıyor. Yani bu sistem NASA tarafından bulunuyor dostlar. Reverse osmos deniliyor bu sisteme. O yüzden bu imkanı değerlendirin. Eğer ki ben mesela bir insan evladı olarak minerali olmayan, yani ütü suyu veyahut da dostlar akü suyu, ya bunu iç, yani içemezsin de içtiğini düşün. Selamun aleyküm. Ya bir 3-5 gün sonra böbreklerin çürür kardeş. Ya yıllardır içiyoruz. Bu arıtma robotu 1200 liraydı biz ilk çıkardığımız zaman. Hatta 650-700 lira falandı yani. Kaç sene öncesinden bahsediyorum. O zamandan bu zamana yani düşün. Yani bir sürekli bunu ölmem. Yani kemiğim bulunamazdı yani. O yüzden kulaktan dolma bu haberleri kenara bırakalım dostlar. Bak, bir ay bedava gönderiyorum. Bir ay al kullan dene gör. Bir ay yemeğini de bununla yap, çayını da bununla yap, kahveni de bununla yap. Çeşmedeki klorlu su, bunu kullanma kardeşim. Çamaşır suyunun ham maddesi var onda. O tamamen kanserojen. Damacana 1,5, yani 1500 lira para ödüyorsun. Bir aylık su ihtiyacını ben karşılayayım. O 1500 cebinde kalsın. 10 tanesi 1500 lira. Cebinde kalsın. Bu ay 10 tane alma, hiç alma, bununla kullan. Tamam mı? Değerli abim ablam. Bu imkanı değerlendirmek isteyenlerin sadece İstanbul içinde oturması gerekiyor. İstanbul dışına maalesef ki göndermiyoruz. Kurulum ücretsiz. Sökülüm de ücretsiz. 30 gün süre var ya, 30 gün sonra geri alıyoruz ya, ücret vesaire almıyoruz. Şimdi ben numarayı vereceğim, çağrı bırakın. 0212-925-0403. Sadece bir kere çağrı bırakıyorsunuz. 212 alan kodu 925-0403. 30 Eylül'de bu kampanya bitiyor. Yetişen alıyor artık, yani en azından bir ay deniyor. 30 Eylül'den sonra bedava denemeler, taksitlendirmeler vesaire hepsi bitiyor abi. Bilginize. Bu bir aylık kullanım sonrasında bu cihazdan memnun kalır ve almak isterseniz satın da alabiliyorsunuz. Ne kadar abi fiyatı? 12 bin lira toplamında. 2 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını aylık 1000 ödüyorsunuz. Cihaz zaten senin. Ha ben kiracıyım, hiç sıkıntı değil. Farklı bir eve mi taşındın? Servisi arıyorsun, servis geliyor o evden, söküyor, yeni eve takıyor abi. Bu kadar basit. Ben ta Didim'e geldim yani Didim. Aydın Didim. Yani İstanbul'dan söktürdük buraya bağlattırdık. Yani mesele bu. Şimdi numarayı veriyorum bir kez daha. Çağrı bırakın bu imkanı değerlendirin. Her eve lazım. Her iş yerine lazım. Mutlaka olsun. 0212 925 0403 212 alan kodu 925 0403 numaralı telefona çağrınızı bırakabilirsiniz dostlar. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Bir dakika şöyle bir abi bu son dakikalara bir şarkı seçiminde bir tık zorlandım bugün. Niye öyle oldu bana? Gelecek. Heh, tamam. Şöyle bir tık yumuşatalım olayı. Ver bakalım.

0: Show.
1: Ve yavaş yavaş bitiriyoruz. Katılan, dinleyen, ulaşan herkese teşekkürler. Sağ olun efendim. Tabii ki bir tane abimiz yazdı. Buyurun. Değerli dostlar, yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

düğümlere bağlandığım, yaslanırken aydınlığına düşlerime yol aradığım, düş yorgunu bu şehirde var mı yolumun kesilen damarına, gözlerinin mendilini saranın? Elveda, gözlerinde kırılmış gök kuşağı, yedi salkım hülya yedi kule, kuşlarıyla cıvıldaşan nakkaş tepe, dizlerinde yedi perçemli uğur meleği, yedi gül veren, yedi rüya gören yedi tepe. Ve gebeşleriyle mutlu, kibar entelleriyle ufku kesilmiş boğaz sefası, dalga dalga pür neşe, renk renk demlenen bebek sahili. Elveda gitmeyen anlarımla yalnız kaldığım rıhtımlar, yıkıldığım deniz, dağıldığım gökyüzü. Elveda içindeki çöplükte, sıcak somun kokusuyla ömrünün düşlerini terleten, yarınları hünkâr sofralarına meze, içimin boğazlanmış sancısı, mengenede yürek acısı, tiner bali müptelası, kentli sefaletin dibe vurmuş tortusu, ela gözlü esmer çocuk. Gidiyorum işte. Var mı yüreğimin bahar sokağında yüreğinizi gezdirdiğim günleri hatırlayanım? Elveda efkar mecazkar çalan kemancı, çal haydi çal, keşmekeş bulutlara, sise duman aldırmadan, çal korkmadan, faslasız sabaha kadar durmadan. Çığlıklar iki yakamda kalsın, kalacak. Gidiyorum işte, ellerimi iki yakasında bırakarak, yüreğinin kabuğunda yaşayanların. Selam sana dağların kamburundan kalbime vuran güneş, selam sana Gürek Boğazı, Aspava Yaylası. Yüreğim bugün neden Nuh demez, peygamber demez, Nemrut kadar asi. Böyle fırtınalar var ki içimde, sisi kirli dumanı deli poyraz gibi savuracak, aydınlanacak

Bir yanı katliam kefen kefen, Amerikan bezine sarılmış, Virginia Frost'a satılmış. Oy benim dili lal olmuş, gözyaşları sahipsiz memleketim. Katarından kopmuş yaralı bir kuş gibi, özgürüm şimdi, elveda gidiyorum işte.

beni, en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de ağlarsın.

0: sen artık gitmelisin. Vakit çok geç olmadan.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir

Götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin. Artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu. Çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Gayesiz diyorlar. Gayesiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakola.

Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana anlatmayı beceremedim.

ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca sene mi yedi 10 dakikalık vuslatın? Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun.